Bakan lan. Kardeş pazar sen sen. Bakan lan. Kardeş ne çıklar. Onlar ne şak. Bir anda sokmuş. Bakan lan.